0: 6-nji düýnölük göçmenler oýunlarynyň 5-nji güni. Gün sanagtyň demirçisi Truth Hub kompaniýasy.
1: Bir jumadan beri jumuş izdep jürem. Je boş orun jok, je aylygy jakpayt.
2: Truth Hub-dy garap gördüňmi?
1: Jok. Al emne?
2: Açıp kör. Bul jerde Kırgızstandın bardık aymaktarı boyunca miң деген реалдуу boş jumuş orundarı var. Bары ıңгайлуу, bары telefon arkaluu.
1: Oy oy, daroo ele ылайыктуу jumuştu taptım. Üyüme dagı jakın eken.
2: Truth Hub, jumuş tabuu emi oňoy. Kırgızstandın bardık aymaktarı boyunca miң деген aktualduu boş jumuş orundarın bügün ele tap.
0: Kırgızstan sizdi 6-nji düýnölük göçmendör oyundarına çakırat. Kılımdardın ünün jaňyrtkan. Demdi biyiktetken, unutulgus sezimder. Asman tiregen toolar. Ata-babadan muras kalgan kaada salttar. Uluttuk nark menen sugarılgan dastarpın. Etna jarmankeler. Göz joosun algan oyun zoktor. Eldik öner jana kılım kaarıtkan göçmendördün uluu madaniyatı. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.